0: piyası, limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

canım sen, ey ana yurdum, işte boynunda şerva kurdun. Kalbim canım sen, ey ana yurdum, işte boynunda şerva kurdun.

0: Radyosu 105 FM.
1: Yıkıyorum, yuhudu, yuhudu.
2: Her defa geldiler ki kızını tapmışlar.
3: Sizce kızımız sizi görse tanıyacak?
2: Sen benim yasımı böyle saklamadın. Pul böyle şirin şey.
4: Mektepte tanınca gelen olmadı. Ona göre geldim eve.
5: Sen ne tanışırsın? Umurun hiç yoktu şah kağıdından çıkmaz.
2: Bu inanabilir ona.

0: Bankof Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası.

milyon ton neft hasil edilmiştir. Ondan 75 milyon tonu Azerbaycan neftçileri tarafından hasil edilmiştir. Ve tesadüfi değil ki Alman faşizmi Bakı'nı zapt etmek için çok büyük sayılar göstermiş. Eğer Hitler'in ordusu Bakı'nı zapt etseydi bizim halkımıza karşı soykırım törediler. Çünkü faşizm ideolojisi ırkçılık, ayrıseçkilik, ksenofobi üzerinde kurulmuş. Bakı'nın kahramanlığı bugün artık dünya içinde sir değil. Ve biz çalışmalıyız ki Azerbaycan halkının kahramanlığını, Azerbaycan zahmetkeşlerinin kahramanlığını bütün dünyaya nümayiş ettirelim.

0: Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakdu kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle yenilen zevk.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: ek nakdul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: kayıtları ise tam 1000 bonus kazanacak. Nöbet gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı. Adıyla

0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Banko Vakfı ASC'ye mensustu. Banko Vakfı 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı sizlerle faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
3: Pensiya 600 manattırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. İndi Banko Baku, pensiyacılara 50 bin manata dek nakt pul krediti teklif edir. Üstelik, zaminsiz. Etraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Halk Bank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halk Bank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bank'ı Merkezi Bank'ın 27 dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
6: 105 FM.
7: Yıkıyorum, yuhudu yuhudu.
8: Her defasında geldiler ki kızını tapmış.
9: Sizce kızımız sizi görse tanıyacak?
8: Sen benim yasımı böyle saklamadın. Pul böyle şirin şeydi bunlar.
10: Mektepte tamamca gelen olmadı. Ona göre geldim eve.
11: Sen de tanışırsan, umurun hiç yoktu uşak yadından çıkmaz.
8: Bu inanabilir ona. Bu da öldü gitti.
7: Sen hiç ne bilmirsen, ben neler çekmişim bilmirsen, ne haldayım bilmirsen.
12: Dirilen Adam 11 May saat 22'de.
13: Azerbaycan Radyosu 105.

Qaldı üçüncü divani. Üçüncü divani çok gəmgün çalırdılar ustalar. Ona çıldır divanısı deyirdiler. Onu da belə çalırdı.

0: Samsun 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

hayatta görmedik bir şirin analarlası oldu bizim kısmetimiz.

aldandım talihin mincir oyununa. Dünyanın dolanıp geldim boynuna. Niye sarılmırsın benim boynuma? Belki barışmırsan içeri şeker. Sen bana doğmazsan ben sana tanımış. Gezmişim sinemde.

gülistan çevirir yurdum kendi şehrim. Güneş doğur ele bir parda çekilir adım.

Gelişinle kurtulup dur bu vatan. Sen oldun bu halka ümit ve güven. Sen oldun dar günde köme gelen. Ulu bir serkerde, ulu bir önder. Uçaktı her yerde bayrağımızı. Yazdı tarihlere at sanımızı. Tanıttı dünyaya varlığımızı.